İyi günde her şey iyi oluyor. Kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana

0: Artık bundan böyle ölüm paklar beni yar. Kim senin açtığı yara gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesizler.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

çocuksun mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı.

0: bitecek. Ben seni öyle öyle çok sevdim.
1: İmmat efem, damardan kalbe.

sessiz bir gece. Herkes uykuda, bense yalnızlar rıhtımın. Vicdansız bu akşamlar, her gün canımı almış.

ediyorum aşkım ve kavuşmaya. Kör olası kurşun geliyor beni vurmaya. Kimseden çekinmem ki ben. Korunmaktayım aşkımın kalkanında, aşkımın kalkanında. Ruhumda vuranlar bitmek bilmez, isyanlardayım. Olsun be, dertler benim koynumda dursun. Sana söz veriyorum, sana söz veriyorum. Adım

bir yanda feleğin acı sillesi, bir yanda sevdanın derdi çilesi, bir yanda hayatın türlü hilesi, vuracağım bir gün kendimi.

tükendim her geçen günkü akşamda. Umutlu umutsuz, acı yaşamda, çıldırdım kendi tasımda. Benim de derdimi yaz be kaderim, yaz be kaderim, yaz.

0: Koparamam, koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi

Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgili aşk değildir. Arkadaşça sevsen

Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen...

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil, unut beni. Kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok, yok ağlama. Beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşk...

Cem Kavernası'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Uzaklardayım. Sevsem sevilmem, güzdüm diyemem. Şaşırmışım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Tarz senin, kalite Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatını? Kaç

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Vanilla Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte karar.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sahiden neredesin canı?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canı? Ya da boşver böyle iyi canı. Ya da boşver böyle iyi.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: yarın.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
7: Her senin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0230 2-457-60-03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sensiz içiyorum bu akşam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.
1: Resmin her baktığımda sevdiğim ah içim acımıyor. Varsın acısın içim.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

aşk ödemlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmi ilmi huzurla dolu ömrümü, rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler.

0: FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik. Kar senin kalite, Demente
2: Mobilya. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

0: ilk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Kampanya 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: korkma, çekinme, vur beni. Şu yaptığına bak, adam sanmıştım lan, sevmiştim seni, hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni, o hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına, vur beni.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Gittin ya, gittin ama bu aşkı sakın harcama. Kurduğumuz hayalleri, sakın kurduğumuz hayalleri bir avuç suda yıkma. Seni bir bekleyen var, seni bir bekleyen var.

sen uyurken, hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özdeyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim, o da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim.

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde vuran çoğ olur. Gelmez olaydım güzel yüzüne.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
6: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan, evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.000 liradan.

0: Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
1: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Çabuk olalım aşkım.
7: Ben yapamıyorum.
6: Her şey
7: kısaca senden eve geri dönmeyi istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım, biliyorum.

0: gece biz öyle.
1: Uyandık, zaaf getirir. Lütfen. Geçen gece olanları hatırlayın.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden yüz gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamam.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
7: Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Tarz senin, kalite Demente Mobilya.
10: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben Divana Ser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
8: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manilya Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
7: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Ne zaman saçlarıma yağmur değse, korkuyorum düşlerim ıslanacak diye. Ne zaman hüznüm ırmaklara salsam, tutunmak istiyorum emek ellerine. Seni çok özlüyorum anne, seni çok. Gülüşünü bahara, kokunu rüzgara soruyorum. Hasretinle her gün daha çok çoğalıyorum. Sana canınca, kanınca, oğulcasına azar azar, azar azar ölüyorum anne.

Sokakları çınlatan kahkahalar benim namım. Uçurtması yaralı acar çocuk, erken büyüdüm. Şimdi şaşırmalım aklıma, hem bu dünya hem de kavga. Çocuk düşlerime sığacak kadar küçük değilmiş oysa.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Çektiğim çileler kendim adına. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
3: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Her senin kalite, Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0230 2-457-60-03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

ne bağladım, ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geçti olsa anladım, bir gerçeği geçti olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhur

hata sevgiye hemen küsülmez. Yüce Rabbinizden ümit kesilmez. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle hemen arkadaş. Yıkılmak yok öyle.

yeryüzüne güldü, ne de felek. Ne dostum oldu, ne de sırdaşım. Tutunacak dal sandım, sen de vefasız çıktın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Seni adam sandım, sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu muydu sevgimin karşılığı?

0: kadar mıydı vefasız ve vicdansız? Bak işte yolun sonundayız. Dilerim Allah'tan senin de bahtın karanlık,
1: damardan kalbe
0: beslediğin yılan

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
2: Doğru seçim doğru can.
3: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
5: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Vanilla Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 money hediye. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
2: Doğru seçim doğru can.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
8: Her senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Demente Mobilya.
7: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Tarz senin, kalite Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Dışa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sevmek mi günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor. Bir canız yar ile, bir canız Allah'ım. Bir ona ağlarım, bir bana ağlarım. Kader bu deyip de talihimize yanarım. Ağlarım, ağlarım ömrüme yanarım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli.
7: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

anılar oldun, hatıram oldun, sevincim oldun, şarkıma, şarkıma.

0: Bu kahpe dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var.
1: İmbat FM, damardan unutma, kalbe.
0: Unutma. Sakın unutma.
1: Çiçeği derdim de.

portakal çiçeğim gel. Gel gel hadi gel gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım.

Gördün ağlarken farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel gel gel gel portakal çiçeğim, gel gel gel. Hadi gel portakal çiçeğim, gel. Özlemeye doydum sana.

0: damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir.

0: Yar sevdan yüzünden belaya düştüm.
1: İmmat efem, damardan kalbe.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

çekiç hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi.

0: acılara yenildi.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu kalırsın, mutsuz.

yordu demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.